0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedim.

0: This is the voice of Turkey.
1: Hürmetlik radio dinleyiciler, emde haberlanğaysa bugünkü muhim haberlerimizin tepsili mezmunları tüvendikçe. İsrail, Suriye'nin cenubudaki Kunaytra etrafını bombardıman kıldı. Bu hücum, İsrail'in Suriye'nin cenubuda üzlüksüz davamlaştırıvatkan tacavuzçılıkıdın kin meydana geldi. Akbarat vasitelerde görsülüşçe, İsrail küşleri Suriye'nin cenubudaki Kunaytra etrafıya caylaşkan El-Rafid cizisinin sırt tereplerine topu tutkan. Suriye merkezlik El-Akbariye televiziya istansısı şembi günü rayonga 6 tane top ok etilgallıkını bildirgen olup, deslepte Adem ölü şiarlığını şiake bire maddi ziyaret yetkenlik doğrusu malumat verilmedi. 5 herbi abdumabuzdun teşkil tapkan bir İsrailiye herbi etirti, deslepte El-Rafid'nin sırtkı kısımları karap ilgirildi ve arkadan çekinip gitti. Hiç kandak tutkan kılıçı ahvalı görülmedi. Bu en yeni vaka İsrailiye'nin rayındaki üzlüksüz davamlaştırıvatkan tacavuzçılıkıdan keyin yüz berdi. İsrailiye küşleri Peşembe günü Cenubi Kunaytra etrafıdaki Tel el-Ahmer'ge yakın cağa iki tane top oku attı. Suriye'nin resmi haber agentliği Sana yani İsrailiye küşlerinin Seyşembe günü El-Rafid'in garbide bir padıçın tutup getgenlikini ve bir neç saatten keyin koyup bergenlikini haber kıldı. Suriye'nin cenubi bulup mu Kunaytra ve Dera Katarlık caylarda öylege bastırıp giriş, tekşürüş, tutkun kılış ve herbi tekşürüş punktlarını kuruşunu üzücüge alan tekrarına vatkan İsrailiye müdahillerge sahne bulmakta. Ötken ay İsrailiye vuruş ayırpılaları Şimalı Garip'ke caylaşkan İdlib vilayetindeki Ebu Ed-Duhur herbi Avasiya bazısının uçuş yoluna 8 kıtım hücum kılıp ul eslege ziyaret güzgen idi. 2014 yılı 13. ayda Beşşar Esed hakimiyeti Ağdur ütülgendinkin İsrailiye 1974 yıldaki kısımlarına ayrış gelişiminin emelden kagallıkını ilan kılıp Suriye Tosk rayonunun kontrollukunu kol kirgizişi bilen İsrailiye'nin kanunsuz faaliyetleri tekim küçeygen idi. Hürmetlikle diyanlıkçılar. Yemen armiyası Şimalı El-Cavt'ki Husila'nın herbi lagere hücum kıldı. Armiya bayanatçısı bu hareketin Şimali El-Cef vilayetindeki El-Banat lagerde turuşlu Husi kurallıklarının herbi iktidarlarını yok tutuşluğunu bildirdi. Yemen armiyası devletin Şimali'deki El-Cef vilayetinde Husi'yle kıtaya bir herbi lagerini bombardıman kıldı ve meydandaki herbi iktidarını yok attı. Armiya bayanatçısı Macid En-Nuzeyli mezkur hareketinin El-Banat lagerine nişan kıyallıkını ve yakında aktif vezifik girişken mahsus iktidarlarının caylaştırılgallıkını etti. Devlet televiziya istansı ile konulan bayanatta En-Nuzeyli bu hücumun Husi'nin üskünlerine yokatkallıkını ve bazı caylaşkan kadımlarını bir taraf kıyallıkını bildirgen bozsun mu? Bırak işletilgen kurallığa ve delillenigen ölüş yarınış sanlılığa dair tepsilatlarına işgarlamedi. Yemen'de Saudi Arabistan başçılığındaki Birleşmiş Kısımının kolluşu gelişken halkara cemiyet itiraf kıygan hükümet güçleri bilen 2014 yılı payitaht Sana ve devletin köp kısmının kontrolünü kolga kirgizi vagan İran'ın kolluşu kusuyla otursa da tahminen 13 yıl davamlaşka uruştinkin 2022 yılı 4. aydan buyan zoravallık vakalarda bir kadar tüvelleş görülgen idi. Gazze'de uruş partılığından kin 2023 yılının ahırlarından başlayıp Husi'yle İsrailiye'ye kartılığa ucumlarını kılıp Kızıldeniz'deki deniz soğudu katmış leniyelerin nişan kılışı arkalık rayon karakterlik tokunuşlığa katmış dairesini kena etti. En yeni ucumları ve kaydının evci ağan kurukluk tokunuşları uruş tokunuşunun buzuluşu ve Yemen miqyasıdaki kenk ülemlik tokunuşluğa kaytış ihtimallıkı boğan küzetkicilerin endişesini küçeltmekte. Hürmetlik radyanlıkçılar, Netanyahu'nun vazifeden ilip taşınışı İsrailiye'nin mevcutluğu çetişlik bir ihtiyaç. İsrailiyelik öktüç parlament azası Netanyahu'nun vazifeden ilip taşınışı İsrailiye'nin mevcutluğu çetişlik bir ihtiyaç dediğe. İsrailiyedeki öktüç partiyle 7. oktober hücuma münasebetlik sel karışlar doğrusu da bir devlet tekşürüş komitet kuruluşunu talep kılmakta. İsrailiyelik öktüç parlament azası Gilad Kariv Netanyahu'nun vazifeden kaldırılışını talep kılıp bunu İsrailiye cemiyeti için mevcutluk karakterlik bir zaruriyet deb atadı. Karib, eksplisitlan qilgan bayonotida Demokratlar partiyasining a'zosi Netanyahuning 2023 yil 7 oktyabrdagi voqealarga qarata armiya tarafidan olib berilgan tekshirishlarga qaytgan inkasini tanqid qildi. Parlament a'zosi bundoq dedi. Netanyahu 7 oktyabrdan keyingi oylarda G'azza atrofidagi Kubtislarni ziyorat qilishdan qochqandek Isroil armiyasi 7 oktyabrda yuz bergan hamma ishlarga qarata olib borgan tekshirishlarga ko'ngil bo'lishdanmi qochmoqda. Karib, Netanyahuning Isroilning bexatarligini ko'p qatim yerga urush va davlat mudofaasini boshqarishda mutlaq iqtidorsizlik ko'rsatganligi bilan ayblab, bundoq bir odamning kelgusimiz va bolalarimizning kelgusi to'g'risida har qanday bir qaror chiqarishiga yo'l qo'ymaslik kerak dedi. Hamda Netanyahuning bosh ministerlik vazifasini ilib tashlanishining Isroil jamiyati uchun mavjudlik xarakterlik bir zaruriyat ekanligini ta'kidladi. O'ktich partiyalar va Isroil jamiyatining keng qatlamlari Hamasning 2023 yil 7 oktyabrdagi hujumiga munosabatlik ko'rilgan sarqilashlar va mag'lubiyatlarni tekshirish uchun rasmiy bir davlat tekshirish komiteti qurilishini ko'p qatim talab qildi. Biroq Netanyahu hukumatı mustaqil bir mexanizmning o'rniga siyosiy yo'llar bilan tayinlangan bir hay'atni tanlash orqali bu talabni rad qildi. Netanyahu va Unchil Likud partiyasining jamoatchilik ro'yini sinash natijalarida o'rin olgan yo'qotishni davomlashtirishiga egishib, 27 oktyabrdagi Knesset saylovi yetib kelishi bilan siyosiy talash-tortish sotlanishini davomlashtirayotgan bo'lib, G'azzadagi urush jinoyatchilari va insoniyatga qarshi jinoyatlar deb qaralgan ayblashlarga qarata xalqaro jinoiy sud mahkamasi tomonidan chiqarilgan qo'lga olish buyrug'iga duch kelmoqda. Isroilning G'azzadagi irqiy qirg'inchilik xarakterlik urushi Amerika qo'llagan urush to'xtatish kelishimiga qaramay, hujumlarning davomlashishi bilan birga 2023 yil 10 oydan buyon 73 mingdan ortiq odamning o'lishini keltirib chiqadi. Hurmatli radioyong'uchilar, Iran Amerikaning qonunsiz hujumlariga norozilik bildirdi. Texmi yig'ir o'chilish bilan tahdid soldi. Iran Amerikaning hujumlariga urush jinoyati va xalqaroliq dengiz savdo transportiga bir tahdid deb baholadi. Iran Amerikaning 3 dona Iran xom neft toshuvchi paroxtiga qilgan hujumlarini qonunsiz va tajovuzchi deb atab qattiq tanqid qildi. Hamda Washingtonning Iran paroxtlari qaratgan hujumlarini davomlashtirgan taqdirda texmi yig'ir o'ch elish hujumlarida bo'lganligi haqida ogohlantirdi. Iran tashqi ishlar ministrligi shanba kuni e'lon qilgan bayonotida bundoq dedi. Amerikaning Iran qarta ilib bog'lan harbiy tajovuzchiligining davom sifatida shundoqla vatanimizga qarshi yo'l qo'ygan dengiz qurshovi bilan iqtisodiy urushining bir qismi sifatida ishga oshirilgan bu qonunsiz va tajovuzchi qilmishlar BDT nizomnomasining 2 moddasining 4 tarmog'ini oshkora deb sanqiganlikdir. Bu bir urush jinoyati va xalqaroliq dengiz suv transportining bexatarligiga oshkora tahdid hisoblanadi. Ministerlik Iranning Amerika davlat terrorizmi tajovuzchi qilmishlari deb baholagan pozitsiyaga qarshi o'z egalik huquqi va milliy manfaatlarini qat'iylik bilan qo'llash irodasini ta'kidladi. Ministerlik bu xil qilmishlar arasida uzluksiz davomlashayotgan dengiz qurshovi va iqtisodiy urush ham savdo paroxotlariga qaratilgan hujumlardan sirt rayonda davomlashayotgan Amerikaning tajovuzchi va aralashuvchi qilmishlarining oqibatiga Washington va uning sheriklar bilan hamkorlashuvchilarining javobgar bo'lganligini aytdi. Yana bir tarafdan Iran armiyasi Washingtonning Iran paroxotlariga qaratgan hujumlarini davomlashtirgan taqdirda Amerika dengiz armiyasiga qarshi texmi yig'ir o'ch ilishlarni bo'lganligini aytdi. Xatimul Anbiya markazi qo'mondonlik shtabi Iran paroxotlariga qaratilgan dushmanlik qilmishlari ishonchsizlik paydo qilish va ortiqcha aralashishlar hamda Iranga yurgizilayotgan dengiz qurshovi davomlashgan taqdirda Iran Qurollik kuchlarining rayondagi Amerika harbiy paroxotlariga qaratilgan hujumlarining ilgirkidan ko'p kuchli bo'lganligi to'g'risida Amerika armiyasini ogohlantirdi. Hamda o'chil sherkatlarining kengaytirilishi mumkinligini bildirdi. Bu ogohlantirishlar Amerika markaziy qo'mondonlik shtabining Iran inqilobiy muhofazachilar qismining rayon dengizida 2 Amerika dengiz armiyasi urush paroxotiga qaratib, ballistik boshqariladigan bomba otgandan keyin Iranga tayyor 3 xom neft tankerini pachoqlab tashlaganligini e'lon qilishidan bir necha soat keyin o'ttirg'i chiqdi. Amerika ve İsrailiyanın 28. fevralda İran'a karta hücumları başlangandan bu yan rayon karakterlik ciddiçilik küçeydi. İran bununla İsrailiye ve rayon mıkıyasıdaki Amerika menfaat

Sovetlerge karatman başkurulduğan bomba ve uçuksuz ayrıplan hücumları bilen cevap kaytırdı. Ve Amerika ve İran iyon iyide Hormuz Boğazı'da deniz katnışının erkenlik doğrusu da fikir birliği gelişimi imzalagan idi. Bırak Boğaz'daki bekaterlik tertiplerine münasebetlik ihtilaplar sebebinden gelişimin icra kılınışı toktap kalgan idi.

0: Саламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetlik dedi yanlıkçıla. Amerika'nın korşavı Washington'a İran'ı seliştiğinde köp kımmet küçüşü mümkün. İnkılap muhabbetçiler kısmı Amerika'nın korşavı Washington'a İran'ı seliştiğinde köp kımmet küçüşü mümkün dedi. İran İnkılap muhabbetçiler kısmının bayanatçısı Hüseyin Muhibi küçüğü vatkan Amerika imbargo tedbirleri ve erbi bismillahı karmay İran'ın teslim bulmaydıqallıkını etti. İran İnkılap muhafizatçılar kısmı yekşembi günü ilan kıygan bayanatı da Amerika'nın Tehran karta yürgüzü vatkan iktizadi ve deniz korşavının Washington'a İran'a sülüştüğünde tihamu əssiləb kımmet küçüdüğallıqını bildirdi. General Hüseyin Muhibi İran'ın Mehr Haber Agentliği bayan bayanatı da Amerika İran'a 1 dolarlık iktizadi yani ziyan yetkizişini halaydıken üzü 1 neşi dolarlık çıkım ve ziyan uçuruşu mümkün. Digen sözlerini işletiş bilen birge İran'ın embargo tedbirleri ve bisimla aldı da teslim bulmaydıqallıqını təkidledi. Muhibi Amerika Prezidenti Donald Trump'ın herbi küçe deniz armiye ertirtti ve avya matkalarına tayınıp İran çekinişke mecbur kılalaydıqallıqı işindiqallıqını ilgir sürdü. Bırak Muhibi yakınkı vakalarının bu hesaplarının hata işkerlikini köstüp bəgərlikini sözge koşum çıkıldı. Növette İğir Kariz Yüki ve Xitay bilen başka devletlerinin iktizadi rikabetliği düşkeli vatkan Amerika'nın İran karşı yürgüzü vatkan ve üze iktizadi uruş tep atıgan bu köreşte üstünlükünü kolu keltürüşte qiynildi qalıqını bildirgen Muhibi, rayın karakterlik ve kalanın Amerika'nın stratejilik zapas malları üstü de bizim peydaki qalıqını ve rayın işçilki aliyumun işlep çıkırış ve eksport kılıçtaki üzülüp kılıçlarını üzücüge ağan alda bazı ham eşyalağı erişişke iğir təsir kösetkenlikini ilgürsüdü. Bayanatçı yüzbegen ve kalanın iktizadi bisim ve karşavunun galibini mutlak kapaletkeke kınmaydı kallıkını ve bulanı icra kıygan devletke iğir bedellerini tültüşü mümkünlikini göğüstüp belgellikini bildirdi. Devamlı şuvatkan bu tokunuş Amerika ve İsrailiyanın fevraliyde İran karta ucumlarını ilip birşi arkadan İran'ın Amerika ve İsrailiyan nişallarına üçeliş ucumlarını başlayışı ve Hormuz boğazdaki deniz katlışı münasebetlik ciddiçilikten küçüğüşü bilen başlandı. Washington, herbi hareketlerden başka yana İran'ın nefet, denizçilik, ava, siyah, teknika ve maliye sahalarını nişan kıygan embargo tedbirlerini yürgüzüş arkalık Tehran üstündeki iktizadi bisimlerin küşetti. İranlık emirlerle embargo tedbirleri ve deniz sotusu koyulgan çekimlerini iktizadi uruş ve karşav deb bahaladı. Örmetlik radyonlukçılar. İndonezya'nın asaslık aerodromu volkan partilişinin kin faaliyetini toxtatdı. Mesulla kül yığış ehvalası da halkı ehtiyatçan buluşka maska ve közlük oğdaydıgan boyumlarını işiltişki çakırdı. İndonezya 150 kilometrden köprek yıraklıkı caylaşkan anak Karauta yanartıgıdan pürkülgen küller sebebidin Jakarta'nın sırtıdaki asaslık halkara aerodromudaki faaliyetlerini toxtatdı. Katnaş ministerliği yekşembi günü ilan kıygan bayanatı da Sokarno hatta Halkara Aerodromi rayonu da volkan küllerinin tarqalganlığının ibaret en yana tekşürüş neticelerinin icabi çıkallık sebebidin aerodromunun takılış vakti yekşembi günü etigen saat 9.20'a kadar uzartıldı degen sözlerini işletti. İndonezya'nın apet ziyallarını azaytış organı BNPB'nin bayanatçısı Berton Panjaitan volkan küllerinin takılışının Hindonezya'nın Samatra Aral'daki Lampung vilayeti ve Java'daki Bantin vilayetindeki faaliyetlerini aksatkallıkını etti. Panjaitan bayanatı dımındak dedi. Halkını temkin buluşka, şunun bilen birge tedbirini koldun bemeslik çakırmız. Külü yakan ahvalda volkan külleri körüş aralıkını tövelli tutan boğaşka, puhralanın maska ve közlü koktadığan boyumlarını işiltişi, sırttaki paliyetlerini azaytışı, su membelerinin üstünü yipişi,

Ve Abdumobil Heydigen'de ihtiyaç çamboluşu tepsi yakılınıdı. Yerlik akbarat örgünü kumpasının haberi karaganda okukçula ve rayon ahalileri kül sebebinin gözleri açık tutulduğun boğaçka şenbi günü nurgun mektepli faaliyetlerini emelden kaldıgan. Bilikçilamı partlaş sebebinin bilikçilik seferlerini emelden kaldıgan. Apet Nazayt Çörgün'ü Şembükün'ü ilan kıyan bayanatı da yanar tağdın kiyin deniz taşkını hevpinin yokluğunu bildirdi. Hürmetlik radyonluk çılan. Kırımıl, Putin Amerikalık vekillerinden Ukrayna vuruş doğrusunda intayın uçuk sohbetleşti, dedi. Aksaray bolsa Amerikalık ve Rusiyalik emeldarlarının kilereptilerde ilan kıldığan kiyinki baskıştık kademlerine münasifetlik konkret planlarını müzakirik yıkallıkını bildirdi. Rusya devlet reisi Vladimir Putin bilen Amerikalık vekiller Steve Viktor ve Jared Kushner oturusu da Ukrayna ihtilapını müzakir kılış üçün Moskova'da ötkizilgen sohbet ahırlaştı. Kremil 3 saat davamlaşkan bu sohbetine intayın samimi ve uçuk deb bahalıdı. Aksaray mı kelgüseptilerde konkret kademlerinin ilan kıldığallıkını cezimleştirdi. Bir Aksaray emeldarı Amerikalık ve Rusiyalik emeldarlarının kelgüseptilerde resmi ilan kılındığan sohbetlerdi ki, kiyinki baskışlağı münasebetlik konkurt planlarını müzakir kıyallıkını bildirdi. Aksaray, Vitko ve Kushner'ın Prezident Donald Trump'ın Rusya bilen Ukrayna oturusunda tinçlik ortuş gün tertibini ilgir sürüş maksidinde Putin bilen köreşkerlikini bildirdi ve her iki tarafının Ukrayna'da şununla okşaş ünümlük söhbetlerine ütküzüşünü ümit kıldıqallıqını təkidledi. Devlet xabergentliği Riya Katarlıqlarını müzüçüge ağan Rusya akbarat organları Viktor ve Kushner'ın söhbetlerden kin Kremlin'den ayrılıqallıqını xabar kıldı. Kremlin taşkı siyaset meseleçisi Yuri Ushakov jurnalistlığa Amerikalık vekille bu seyahat üçün etraplık tayarlık kıygan idi. Ula fakat dokunuşlarını tiz sürette ahırlaştırış doğrusundaki enenevi kızgışını ifade edip kalmasının belki bir çağrı tipişke ilip vardığan mümkün boğan yollağa dair bir kata fikirlerini oturup koydu edip bayanat verdi. Ushakov bu müzakirini kurulma karakterlik intayın uçuk ve işençki tayınganda bağlıdı. Rusya hükümetinin belgelengen nişallığı itidigallıkı boğan işençisini ifade edilgenlikini bildirdi. Putin söhbetlişişinin ilgirki bayanatı da veziyetini elbette mürekkep deb atıgan bolsa, kıyın bir veziyetke kirip kağallıkı karmay, tenişlik terişçallıkını davamlaştığallık için Amerika Birinti Donald Trump'a rahmet etti. Putin bivasta alakalarını hemişi faydalık deb atap, bugün barlık terkipleri ve yönleşler bilen meselini müzakir kılımız. Biz mu öz nöbetimizde veziyetki boğan karaşlarımızda silahı yetküzüşki teyyar mıyız, dedi. Hürmetlik radyonluqçıla, Parij'de Palestinli kollaş namayış ötküzüldü. Gazze'de erkek kırgınçılık ba, sükut kınmay meyisi dep şuarta olgan namayışçıla, Fransiya hükümetinin İsrailiyagi karşı ceza tedbirlerini yol koyuşunu talep kıldı. Fransiyanın payitaht Parij'de Palestinli kollaş namayış ötküzüldü. İro-Palestin cemiyetinin çakırkı bilen Palestinli kollukçıları Parij'deki çatili meydanında cem buldu. Kollarda İsrailiyanı baykot kıl. Palestinlikler için erkinlik de bizilgan

Palestinliklerin uylarını veren kılışı ve rayon halkına mecburi yurt makallarının ayrışka urunuş kılmışlarına narazılık bildirdi. Örmetlik radyanlıkçılar yukarıda haberle anıldığında.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uyghurçinin hürmetli klasmenleri, Dumbak'nın tüncü uçuluşu bilen bir put yergi tekse, arkadan bir kol havağa götürüldü ve beden müzikinin ritmine girip gitti. Türk dünyası da usul

bozkır keçilердин тойлагычы, bahar bayramlardın atlanın tuyak avazlargıç sozulgan hayatının içidin süzülüp bugün gitip gelgen. Anadolu'nun halay usulüdün Azerbaycan'ın yallısı gıçı, Türkistan'dın Kavkazlı gıçı barlık coğrafya bu ortak mırasqa özdün rengini koşkan. Bazı yerde putla, bazı yerde kolla sözleydi. Ama hemisinden akısta okşaş tuğuba, okşaş ritimde cem buluş ve ötmüştün kegen herketini kelipsi yetküzüş. Kın ondaqsa dıktınla programımızda bolsun. Türk dünyasının usullarına karğınımızda bir-birinin yırak, coğrafyalarına karamayın küçlük ortaklıklarını körümüz. Usulun köpünce vakitte şahsi bir görünüşünün bekrek cemiyetinin herkiti buluşu özgücü alaylık hesaplandı. Anadolu'nun alayı da, Azerbaycan'ın yallısı da ve Uttur Asya'nın okşamağın sama usullarda insanlığa kol tutuşup ya ki yekki ritimde cem buldu. Bunun bilen usul Mendim bekerek bizden amayan kıldı. Kol hareketleri pekat bir hareketinin parçasılamaz. Hemkarlıkının ve evlatla otursuzluk reştinin mısmoludur. Alay, horun, zeybek, yallı ve Türkistan'ın tebiyettin, atladın hem de kündülük hayattin kegan usulleri okşumağın şekillegi gibi olsun mu hem ise okşaş medeniyet yıldızının uzuklanan coğrafyalarının öz tarihi ve yaşaş usulleri bilen şekillendirgen ortak bir mirasıga vekillik kılıdı. Türk dünyası da usulunun en küçük menbelerden biri tebiyettir. Bozkırının kendiliği, tağlanın heybeti, kuşlarının uçuşu, atlarının çipişi ve şamalının hareketi usullarının beden tilde eksetken halıdır. Türkistan'ın bazı usullarda kuşlarının, atlarının ve tabiattaki hareketlerinin taklit kılınganlığı görüldü. Bunu bilen insan özünü tabiattan ayırmamız, onun bir parçası süptedik padileydi. Bolup mu atının Türk medeniyetindeki çunkur orni usullarım eksetken bulup, Kazaklarının karı curgası da bolgun edek, bazı usullarda atının mangani ve çipişlerinin ritimi beden tilde kaydedin canlandı. Ayallah ve erlerinin usullarda bolsa, okşumağın coğrafyanın özgüç güzellik karışı aldın konuğa çıkıdı. Köpünce vakitte küç ve cesurluk, nazikluk ve kader kımmet hareketlerine eksitidi. Özbek ve Uygur usullarda alkalla, barmakla ve bilekle asasen tilgi kegendek tüylüdü. Anadolu ve Kavkazya'nın bazı usullarda putla ve küçlük beden hareketleri aldın korunga çıkıdı. Özgür vatkan hareketlerinin arkası da olsa, ortak boğanı insanın tabiat bilen öz duygularını yugurgan riştisidir. Özbekistan'ın lezgisi alkan, iğiz, yelke ve yüz hareketleri bilen insanın içki dünyasını bayan kılıdı. Usulunu asasen müzikinin köründüğün haltı gaylandırdığı muhim bir adettir. Türkmenistan'daki köştep deyip olsa yelke ve alkanlarının ritimlik hareketleri bilen cemiyetinin orta kayacını eksettirdi. Toy, bayram ve şatlıklığa yaşıntılıp insanlığını okşaş ritimde cem kıldı. Azerbaycan'ın yallısı kol tutuşup ve yanmayan hareket kıldığın cemiyeti bilen birlik ve hemkarlıkın güçlük bir simvoludur. Anadolu'nun alayıdı olsa dumbak kanayı tenkeş kılınıp, okşas sızıqtı cem boğan insanlar her bir kadem bilen birbirine işin işini ve birlikte hareket kılışını ifadeleydi. Zeybekti bolsa alkanlarının içilişi, başının tik turuşu ve iğir kademle cesurluğunun, azatlıkının ve salamet turuşunun beden tiliga aylındı. Kazak ve Kırgız medeniyetlerde usul at, tabiat ve avcılık köçmen hayatının izlerini namayan kıldı. Beden kündülük hayatının ve bozkırının hareketlerini sözsüz bir bayan aylandırdı. Atının çakallığı, tağının korkunçsızlığı ve Türkistan'ın kendiliği usulunu ritimge kirip gitti. Uygur usullarda bolsa alkalla, bilekle ve barmakla aldın korungu çıkıdı. En küçük hareketini müzikinin nazik bir ifade gaylandırıdı. Şehir medeniyetinin tarih boyu çıkırılgan medeniyet münasebetlerinin ve biğan müzik mirasının izlerini yaşıntıdığan bu usulla Türk dünyasının okşumağan coğrafyalarda terakki kıygan ama orta

0: ortak bir medeniyet ruhunu yaşatkan, biyitkan usul mirasını utturuk okuydu. Barlık bu örneklerde karganımızda Türk dünyasında usulünün ortak noktalarının fakat hareketlerle emeslikini görümüz. Usulünün ortak noktası insanlı cemiyetki bağlaşıdır. Toylarda kilin ve yigitin etrafı da ayrıldığın uyullarda uşallık bulsa, bahar bayramlarda kaydedin tuğuluş eksiktirildi. Canç görünüşlerde cesurluk, tabiatını taklit kıldığın hareketlerde insanın tabiat bilen kurgar rıştisi namayan buludu. Samalada hemkarlık eksitidu. Yani usul hayatın özünü hareket arkalık bayan kıladı. Türk dünyasında usul ötmüşünü bir muzeyde kodaşının ornuğa onu kaytadın yaşıntıştır. Bir küçük bala çoğuladın ügengen birkaç kademini tekrarlığında fakat usul ügünüple kanmay, ailesinin ve halkının medeniyet mirasını ügengen buludu. Yaş bilen moysbit okşa şırtımlı samağı çüşken de evlatla otturist görünmez bir kövrük kuruludu. Çünkü usulunun tılı konuramaydı. Sözle ve çigirala üzgersi mu? Dumbak'ın avazı bilen putla kayıtının ritmini tapıdı. İnsanla okşaş hareket içi de ötmüş bilen kelgüsünü birleştirdi. Anadolu'nun öylerden Kavkaz dağları içe Özbek usulçısının barmak uçlarından Türkmenlerinin cem hareketleri içe Kazak bozkırının ritmiden Türkistan'ın köyleri içe usullarının isimleri ve şekilleri özgersimi namayan kıyan ortak ruhu yaşlaştığında anlaştırdı. TRT Uygurçı'nın hürmetli klasmelleri, bugün Yıldızlar'dan yanırgan Sadana'nın programımızda Türk dünyasının usulları hakkı toktaldık. Bozkır'dan tağlağıçı, toyladın bayramlağıçı, atlağının ritmidin insanının yürek sokuşuçı olan bu çoğun medeniyet musabisi de gördük ki usul fakat bir hareketle emez. Usul bir kimliktir, hemkarlıktır, kuşallıktır, madem ki karşı kayıt edin destulmaktır. Ve belki Muhammed'in muhimi insanın öz hikayesini unutup kalmasılık için taşlıgan kadimidir. Programımızın kinki kısmında Türk dünyasının başka bir bulunuda, başka bir avazının, başka bir ranının ve başka bir medeniyet mirasının izini koklayımız. Kayıt görüşküce aman boğaysla, hayır hoş.
1: Yıldızlardan yangrağan sada.

Aziz dostlar, Mahsus Sahipiyanımlık programımızdan bu haftalık sana da PKK-YPG üçün yolunun ahireti degen temini diktinlağı sunumuz. Suriyada YPG asaslık orunu durduğun Suriye Demokratik Güçleri SDG tarqıtıldıqallıqı ve Suriye Armiyasiga qoşıldıqallıqının jakalanışı Türkiye'nin tahminen 40 yıldan beri terörlük teşkilatı PKK ve onun bilen çatışlıkı bolgan teşkilatla kırıkkan kürşede mühim bir buruluş noktası hesabında. Türkiye, Amerika, Avrupa İttifakı ve Nurgun Devletler tarafından terörlük teşkilatı edip itiraf kılınan PKK ve onun kumaştıları Türkiye ve etrafında 10 milyon kişinin cenazesi amın buldu. Teşkilatının uzun yıllar mevcutluğunu saklayalışı da Tağlık rayonlardaki faaliyetleri ve kuralga asan erişişi mühim rol oynağın bulsa mı? Lekin rayonluk siyasi özgürlüklerden paylanışı mı? Onun her bir iktidardakla ahmiyatlık oldu. 2013 yılından başlanan tınışlık musabısı 2015 yılı PKK'nın kural taşlaştığını ratkılışı bilen ahırlaştı. Arkadan Suriye'deki işgörü

YPG үчүн яңы бир фурсат яратты. Дәүләт хакимиятенең ямырлышы белән YPG кең районнарны басып алды. Даишның баш көтүрүше болса, YPG-ны Америка үчүн мөһим шерик айландырды. Вашингтонның куйы харби ярдәм белән YPG Сүриянең шаркы шималында зур контроллык орнатты. Әмма бу вазият әмде ахырлышыш алдыда турмакта. PKK demek için tarqılıp getdi. Təşkilatın tarqılış müsabisi tutqun kattıbaşı Abdullah Öcalan'ın 2025 yılı fevralda kural taşlaş ve təşkilatını tarqıtıp ediş şaqıdaki çağrı kıblarını tızlaştı. Türkiye uzun yıllardan bu yan hərbi vesim bilen diplomatik teşebbüslerini birlikte işletip təşkilatının hərket dairesini taraydı. Bulup mu kurallı kuşkusuz afratlarının kuyuk işletilişi, teşkilatının yukarı derecelik kadrlarını nişanlaşka kolaylık yarattı. Neticede PKK azaları Türkiye'den çekinip, Irak'ın şimaldaki tağlık rayonlarda garla bilallığa çeklendi. Suriye'de özgürgen formula. YPG-nin ordunu acizlaştırgan en mühim özgürüşlerinin biri Suriyadaki küş tanponluğunun özgürüşü boldu. 2024 yılı dekabrda Beşar Esad hakimiyetinin yemirleşidan keyin yeni bir siyasi tertip oturgu çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Prezidenti Trump ile bolgan kuyuk münasibeti ve Washington'ın Suriyadaki herbi küşünü azaytış pozisiyası YPG'nin planını astın üstünü kılıp etti. Türkiye yine yeni Suriye hükümetine herbi yardım bir de kalıqını cekaladı. Şunun bilen YPG, Amerika'nın kolluşudun ayrılış ve Türkiye kollavatkan demişik hakimiyeti bilen karşılaşıp kılış kaybı sebebiden Suriye devlet organlarına koşu ötülüş yolunu tallaşkı mecbur oldu. Herbi galibiden siyasi hal kılış yoluğa. Ma'lum ma'noda aytganda, bu musobaqaga qatnashgan har qanday bir aktyor PKK'ning tarqalib ketishidan manfaat oladi. Turkiya o'nlagan yillardan buyon davom etayotgan terrorlik faoliyatlariga xotim beradi. Shundaqla Suriya va Iroq zaminlaridagi texmo kuchlik muqimliqdan nab ola oladi. Kurd jamoatlari bo'lsa, zo'ravonlikning ozishi va qurolliq bilgunchilik harakatlari bo'lmagan siyosiy bir kelgusiga bo'lgan umidini oshira oladi. Ama her kandak rayılık aktörle bu neticini okşaş kuşallıklarını karşı almaydı. Bulup mu İsrail'e tarihten bu yan bu hil kurulmalarını Türkiye ve Suriye'deki devletlerine karşı yoşurun İsrail'e şirikli edip barıp geldi. Bu yerdeki logika nait adlı. Bu hükümetlerine karşı çıkan teşkilatla yoşurun halde ula karşı paydalık bir tanponuk unsuru buluş rolünü oynayalaydı. Türkiye Suriye hükümetini kolladı. YPG'ye birlikten kollaştığı azaytış için Washington bilen hemkarlaştı. En mühimi teşkilatın Suriye devlet organlarına koşuluşunu kolladı. Bunundaki maksat bu grupını mengülük autonomiye koğuluşunun ornığı Suriye'nin yeni siyasi ve hevsizlik kurulumluluğa sınıp girişke kaydı kılışıydı. Neticede İsrail'e YPG'ni bir çağlada Amerika üstüge alğan stratejik rolünün ornını basalaydıgan bir aktörge aylandırılmadı. Bu, elbette İsrailiyenin Suriye tenlemesinin fitleye çıkıp etkilerini bildirmeydi. İsrailiyenin Suriye'nin canıbıdaki bazı rayılarda herbi mevcutluğu ve Durzi cemaati bilen bulgan münazifeti özgür vatkan rayılık tenponluğunun mühim unsuru buluşuna devamlaştırmakta. Ama demeşik için etkanda bu meselini Türkiye'nin kolluşu bilen hal kılış ihtimallığı mühim bir stratejik galiba. Şuna PKK-YPG'nin tarqılıp ketişi Türkiye çigralarının seltiqçe suzulgan bir buruluş noktası buluşu mümkün. Ankara'nın herbi besim, diplomatiya ve siyasi alaqını birlikte kullanışı teşkilatının Türkiye, Irak ve Suriye'deki manevru boşluğunu başkışlık kaldı taraydı. Eğer bu musafe muvaffakiyetlik tamamlansa, bunun neticesi PKK'nın terörlük faaliyetlerinin ahirleşidin mu çoğun kuru Türkiye 40 yıllık terörlük hücumlarından keyin barlık fuqraları oturuşturduğu texmo muqim bir münasibet bilen bu jarayondan çıkalaydı. Suriye ve Irak bolsa teşkilatının yok oluşundan zor menfaat alıdı.
Yaxın kən mərindən qarğanda PKK-YPG-nin axırlaşışı məngülük dinişdən qolu kəltir üçün hərbi qalibidik ila itərlik əməzlikini körüstüb verdi. Bu basqoç muvaffaqiyyətlik bolsa, Türkiyə, Suriyə və Iraq miqyasıda yeni bir muqimliq dəvrinin başlanışı bolub qalıdı. Həm də İran bilən texmin kən oturuşlar qurayın üçün zor küləmlik təsirlərini fayda qılıdı. Aziz dostlar, məxsus səhifə namlıq programımızın bu abdülük sənədə PKK-YPG üçün yolun axırı digən timini diqtinlə asındıq. Gönül qoyub dınışınlar üçün köp rəhmət.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem minlağı hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsemisiz mühterem tanışar, bugün 2026 yılının 6 sentyabr yakşembe gün. Siz Turdan Trifir'de Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar dilindeki topşorun tanışız. Bizim programı 16 metrli kıska dolgunun 17.615 kilo gesişliğinden 42 derece gün çıkış yönelişindeki Türksat 4A yerşine bilen 3W.TRTDinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRTDinna kuşumtasından Voice of Türkiye Vod East Radio kanalından topçula. Topçurabızdan kobatlavun kozan vakıtı bilen saat kişke 8. ortada internet hem yerşine oşa Vod West Radio kanalından tanıyanasız. Topşobuzdan bugünkü çaralışında sınğı haberlerden sın, Türkiye Dünyanın Medeni Mirası programı sıvran kızıqlı temalar yazmasın taqdim etarbiz. Türkiye Ovası dolkunlarında sınğı haberler. İndonezya'nın tıp aeroportu vulkan atılığından sın işin toktattı. Resmiler, kül tüşkən şoqta soq bulurga, bitliklərini həm küzlərini soqlau şoraların kullanırga şoqırdı. İndonezya, 150 şoqrım yıraqlıqtağı Anak Krakatoa yanar tovundan kül atılıp şoğu səbəbli, Jakarta yanındağı tip xoluk qorohova maydanındağı operasiyalarını toqtattı. Transport ministerliği, yakşamı künne soğan bildirində, Sakarno hatta Xolqorohova maydana tübəgində vulkan külünün toraluğun kürsətüşü sınğı sınavlarının uğay nəticələri orqasında. Aeroportun yavulu vaqıtı yakşamı künne 9.30-a qədər uzaytıldı deyib etildi. İndonezinin afet zararlarını uzaytı uyuşması suçisi Berton Panjaitan. Yonartau külünün toraladuğun İndonezinin Sumatra utrauındağı Lampuk vilayetindeğe, Yavadağı Banten vilayetindeğe işendekne toktatuğun aytti. Panjaitan bildirinde, Xalıqnı tınış bulurgı hem şılık oqıtta soğuklık çoraların kürüge şoqırabız. Kül yavu uşrağında vatandaşlarga bitlikler hem küzlerini soğuklaşı eybirler kiyerge. Aşık havada bulu vaqıtın kimetirge, su şağınaqların qoplarga hem maşına yürtkende soğuk bulurga kengash etile. Çünkü vulkan külü külüşenlik ne kimetirge mümkün, deyip iskerti buzdı. Çilli medya organı kompasa jitkirgençe okuşular hem yaşavçularının külden küzleri yor soğandıqtan köp günü mektepler şimbe künge şoralarını gəmelden çıxardı. Şulq vaqıtta boluqçular da şortla varqasında boluq tutu seferlerden vazgeçti. Afetlerine azaytı uyuşması Şimekin Neusağın bildirinde Yonartavğa beyli tsunami riskinin bulmağın iğlan etdi. İsrail, Suriyanın künjağındağı künneytre jirligin bombalağın. Medyada şıkkan haberlerge küre İsrail küşleri Suriyanın künjağındağı künneytre jirliginde ornaşkan El Rafid qasabasının tire yoğun utka tutkan. Özege Suriyada ornaşkan Alik Haberiye TV Şimbekinne tübekte 6 atışının buluğun haber etken bulsa. Elige ölüşüler yeke ninde bulsa ziyan turunda bildirilmedi. Bir harbi maşadan turgan İsrail birlige muğarşı El Rafid şetindegi jillerge taba hareket etken hem sondan kire şigingen kulga alular turunda eğitilmedi. Sıngı vakiga tübekte İsrail'nin devam etuşu agresiyasından sın buldu. İsrail küşleri otna kişinin künyak küneytirdeğe Tel El Ahmar yakınına iki tub yedresin ırgıtkan. Sanı resmi haber agentliği bundan tış, İsrail küşlerinin seşembi günü Al Rafid'nin kün batışında bir kütüşünü kolga alıun hem birinci saatten sen ilikke jiberuun jitkirdi. Suriyanın künyağı birekte küneytir hem dere baskınlar, tüntüler kolga alular hem harbi kontrol noktalarının tüzülüğünden turgan qobatlanıp turuşu İsrail intervensiyeler hüküm sürgen maydanga eylendi. Uzun ayda İsrail harbi

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Tetekşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Giderre bir amuriye Türkiye.
10: İni adala Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
15: İt Türkiye hangiye radyoya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.